Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Aquarius, Libra, Leo, Cancer, Ralph, Charles.

Merhaba, ben Harun Ensarioğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında siteye bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuşeli Karakelli. İstanbul Gelik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gelik Üniversitesi ve Gelik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite. Oh.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilmesi. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrenci

öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksekokulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitimi için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeye ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Kerem Şumlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ayak tenisi okul takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda ayak tenisinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin burslu

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sercan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE, Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi

0: Evet, herkese merhabalar. Hukuk Penceresinden Yaşam programındayız. Bugün benim için özel bir program. Çünkü Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesinden benim ilk mezunlarımı vereceğim. Bu ilk mezunlarım arasından da çok sevdiğim Leyla Amirova ile birlikteyiz. Mezun olacak öğrencilerimin arasından bir öğrencimle bu sezon programlarımın kapanışını yapmak istedim. Umuyorum herkes bizim Leyla Hanım'la alacağımız keyif kadar keyifli bir sohbet görür diyeyim. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Davetimi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk hocam. Ben teşekkür ederim öncelikle. Herkese merhabalar. Çok mutluyum beni davet ettiğiniz için. burada olmak benim için gerçekten çok mutluluk verici. Teşekkür ederim öncelikle.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi Leyla Hanım'la bizim yollarımız ticaret hukuku derslerinde kesişti. Fakat sonrasında sohbetlerimizde Leyla Hanım'ın aslında gerçekten hani benim çünkü bu programı yapma sebebim biraz böyle renkli hukukçu kimliği dediğimizde Leyla Hanım da aslında son derece renkli bir yaşamı olduğunu biliyorum. Oraya gelene kadar ama önce ben hep klasik sorumla başlayacağım. Leyla Hanım kimdir Leyla Amirova? Ben bunu çünkü Leyla Hanım'ı ilk gördüğümde benim ilk sorum şuydu. Leyla Hanım gözler gerçek mi rengi demiştim. Çok güzel mavi gri gözleri var, çok anlamlı bakan renginden öte. Kimdir bu anlamlı bakan Leyla Amirova?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Biraz mahcup hissediyorum güzel sözleriniz karşısında. Leyla Amirova, şöyle söyleyeyim. 33 yaşındayım. İlk bununla başlayayım. İkinci eğitim hayatım bu benim. Evet. İkinci eğitimim. Yani...
0: Değişik bir yoldan geldi Leyla Hanım.
1: Evet.
0: Kendisi paylaşmak ister mi diye program öncesinde kendisine de sormuştum. Ne kadar oldu geleli siz buraya, Türkiye'ye?
1: 13 geleli. Sene oluyor. 13 sene senedir oldu. İstanbul'da yaşıyoruz. Daha öncesinde de tek bir ülkede yaşamadım. Öyle diyeyim. Oo, benim geç. Tam bir. Evet. Hem benim kimlik olarak böyle bir... uluslararası bir kimliğe sahip merkez ediyorum. Güzel. Hem de yaşam
0: dünya vatandaşı
1: olarak,
0: Leyla Hanım.
1: Umarım. Hem de yaşam olarak hani sürekli oradan oraya, buradan oraya. En çok kök saldığım ülke şu an Türkiye diyebilirim.
0: Aa, o kadar evet. Yani diyorsunuz. Peki köken olarak hani paylaşmak isterseniz biz konuştuk ama nereden?
1: Anlatayım hocam biraz karışık olmakla beraber.
0: Güzeldir karışık diyorsunuz insanlardan.
1: Benim annem Ukrayna asıllı. Hı-hı. Harkov'dan. Ama ben asla orada doğmadım büyümedim öyle
0: İlginç.
1: Söyleyeyim. Gittik gezdik oraları. Petersburg doğumluyum. Evet, babam da Azerbaycan vatandaşı ama babam da Kafkas kökenli.
0: Oo, çok güzel bir karışım olmuş diyeyim ben ortaya. Evet. Çok hoş bir karışım. Siz Petersburg'da doğdunuz, orada büyüdüğünüzü
1: doğdum,
0: biliyorum.
1: Petersburg'da doğdum, büyüdüm. 15 yaşına kadar orada yaşadım.
0: Orada yaşadınız. Sonra evet. Türkiye macerası diyeceğim artık ama gerçi burada köklendiğiniz için Türkiye yerleşme kararı buraya gelmeye nereden çıktı desem hani o... Yönelim nereden çıktı?
1: Hocam öncesi de var Türkiye gelmeden. Onu da bir
0: hadi bakalım.
1: onu da bir söyleyeyim isterseniz. Tabii çünkü ki. 15 yaşıma kadar Petersburg'da yaşadıktan sonra tam bu arada ben 15 yaşımda bitiriyorum liseyi. 5 yaşımda okula başladığım için.
0: Ve bunu da ben ilk defa öğreniyorum sayın seyirciler.
1: Evet. Ve bizim zamanımızda benim okuduğum lise 3 yıllıktı. Hmm. O yüzden bir de ben biraz hızlı bir geçiş oluyor. 3'ten 5'e atladım. 4. sınıfı okumadım. O yüzden 15 yaşımda ben lise hayatını tamamen işte ilkokul, ortaokul, lise bitirmiş oluyorum.
0: Güzel.
1: Evet hocam. Bakü Devlet Üniversitesi'nde üniversiteye başladım 15 yaşımda.
0: O bölüme geleceğiz.
1: Evet.
0: Onu ayrı çünkü değerlendirmek istiyorum.
1: O bölümden
0: istiyorum.
1: Sonra orayı atlayıp Türkiye isterseniz.
0: Geçin. Aynen. Siz geçin. Buraya geçişinizde. Aynen.
1: Tamamdır. Türkiye'ye gelişimiz söylediğim gibi 13 seneyi buluyor. 13 senedir artık burada yaşıyoruz. Eşimin işiyle ilgili olarak buraya geldik. Yani Rusya-Türkiye arası ticaret işi yapıyor. Bu sebeple iki ülke arasında git gel yaşadık önce. Sonrasında burası bizim için daha iyi bir seçim olacağını düşündük. Çok ve güzel. Buraya yerleşme kararı aldık.
0: Harika. Peki oradan hemen...

0: Coğrafyaya geçeceğim ben ama. Hı-hı. Buraya geldiğinizde siz hukuk fakültesini tercih edip gelmediniz. Buraya yerleştikten sonra bildiğim kadarıyla değil mi hukuk
1: aynen
0: fakültesinden?
1: Aynen öyle.
0: Ona gelmeden önce yine önce diyeceğim. Hı-hı. Şimdi geri dönmek istiyorum. Asıl bana çok ilginç gelen beni Leyla'nınla ilk sohbetimizde. Hocam benim ikinci üniversitem hukuk fakültesi dedi. Benim çok hoşuma giden bir şey bu. Donanım açısından insanların özellikle bir üniversite okuyup üzerine hukuk fakültesi okumasının çok büyük bir yetkinlik kazandırdığını düşünüyorum. Zaten bunu ben Leyla Hanım'la da konuşmuştum. Bu bahsetmiş olduğu Bakü Üniversitesi doğruysa orada psikoloji bölümüydü galiba değil mi Leyla?
1: Evet hocam. Bakü Devlet Üniversitesi'nde şöyle fakültenin tam bölümün adı Pedagoji ve Psikoloji Fakültesi. Oo. Psikoloji bölümü. 4 senelik bir lisans eğitimi tamamladım orada da. Şöyle söyleyebilirim. Çok küçük yaşta başladığım için zaten 15 yaşımda başlayıp 19'umda 20 olmadan, çünkü 20 yaşım şeyde Ağustos'ta bitiriyorum. Hı hı. 20'yi olmadan zaten mezun olmuş oluyorum 20'yi bitirmeden. Yani psikoloji okumak...
0: Ne yaptınız peki? Hani çalıştınız mı o alanda? Onu merak ediyorum.
1: Psikoloji yani, alanında mı?
0: Psikolojiyle ilgili. Evet. Aynen. Danışmanlık. Evet.
1: Hmm. Yaptım hocam, yaptım. Çok klinik klinik psikoloji benim mezuniyetim aslında. Fakat bir klinikte çalışmadım. Sadece bireysel terapiler yaptım.
0: Çok güzel. Evet. Çok güzel. Sonrasında peki hukuka geçiş. Yani aslında ben mesela hep şey düşünüyorum. İlk programdaki konumdu galiba. Arabulucu olan Ayşe Dilek hocam. Çok çok sevdiğim bir hocamdır. O demişti. Yani bir hukukçu için ben matematiklerim, ikincisinin de psikoloji olduğunu düşünüyorum. Yani çok net olarak okumanız gerekiyor karşınızdaki insanı diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Evet, bana bu psikoloji eğitimi hakikaten müthiş bir artı değer verdi. Gerçi daha yeni gireceğim bu alana, yeni çalışmaya başlayacağım diyeceksiniz ama Leyla Hanım çok yoğun, yani öğrencilik yaşamında da çok yoğun, hareketli, etkinliklerden etkinliklere koşan diyebileceğim yapıda başarılı bir öğrenci olmasının da çok da aktif bir öğrenciydi. Ben kendi adıma bundan hoşlanan hocalardan birisiyim. Çünkü yapabileceğini düşünüyorum genç arkadaşlarım, bu enerjinin onlarda olduğunu düşünüyorum. Şimdi döndüğüm zaman siz bunun peki hani yararını evet gördüm. Yani hukukta da mesela bunu şu an için uyarladığınız yerler oldu mu onu sorsam. Ya da geleceğe dair de soru devam edebilir aslında. Gelecekte de bunu uygulayacağımı düşünüyorum çünkü. Hissediyorum onu, şu noktalarda yakaladım bazı doneler diyebileceğiniz mesela.
1: Evet hocam, kesinlikle psikolojinin okuduğum bölümün şu anki eski okuduğum bölüm psikolojinin şimdiki hukuk bölümü için çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü ama bir yandan baktığınızda çok ters alanlarmış gibi gözüküyor. Anlamam. Çünkü psikolojiyi de insanı anlamayı hedefliyoruz. İnsanları yargılamadan, suçlamadan onları anlamayı, onların karanlık dünyalarına inmeyi, bir şekilde onları oradan aklayıp çıkarmayı hedefliyoruz. Fakat hukuk bildiğimiz üzere bunun biraz tersi gibi. Tabii kimin avukatı olduğunuza da bağlı biraz ama hangi tarafın, ama hukukta bunun tersi, hani işin günün sonunda bir taraf yargılanmak zorunda kalacak. Hmm. Yani ister istemez biz insanların yine travmalarını, yine sorunlarını, işte problemlerini görüyoruz. Fakat onları yargılamaktan da kaçınamıyoruz günün sonunda.
0: Bu da ilginç bir değerlendirme aslında. Yani hani baktığınız zaman. Ama anlama anlamında dediğiniz, yani okuma anlamında peki benim dediğim
1: okuma
0: şekilde.
1: Anlamında da şöyle söyleyeyim. Psikoloji bilmeden ceza hukuku çok iyi yapılamaz, iyi anlaşılamaz. Doğru. Bir sosyoloji bilmeden aile hukuku çok iyi anlaşılamaz. Ekonomi bilmeden ticaret hukuku çok iyi anlaşılamaz.
0: Çok doğru.
1: Sizin özür dileyerek söylüyorum.
0: Çok doğru.
1: Bu sebeple de ben psikolojinin, çünkü psikoloji bölümünde biz bunların hepsini, sosyoloji, felsefe, edebiyat, bir zaman zaman bütün böyle derslerimiz oldu sömestriler arasında mesela. Bir sömestr biz ben Fars dili ve edebiyatı dersi gördüm mesela. Bunların benim dil gelişimimde, ondan sonra hukuktaki kendimi ifade edişimde çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.
0: Özellikle dil gelişimi deyince oradan yakalamak istiyorum. Yani hani hukukta şimdi Leyla Hanım bana hocam çok aslında yeni öğrendiğim bir dil Türkçe dediğinde ben şaşırmıştım. Çünkü hakikaten şimdi eğri oturum doğru konuşuyorum, çok kolay sınav bölümü yoktur. Leyla Hanım'ın yani derli toplu yazıma çok değer veririm. Dil bilgisinden tutun o yazımın gelişme sonucuna çok değer veririm. Hani dili kullanımınıza önem verdiğiniz çok belli aktarımlarınızdan. Ben hani naçizane bütün öğrenci arkadaşlara hani bakın sonradan dil öğreniminde dahi bu kadar özenle yapıldığına ne kadar takdir alıyor. Yani dilin kullanımının neler ifade ettiğini sadece hukukta da değil yani günlük hayatınızda da söylemek istediğiniz şeyi karşınızdaki insan sanki hani önden anlamak zorundaymış gibi girmemek gerekiyor. Yani hiçbir şey bilmiyormuş gibi belki anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu açıdan da psikolojinin çok yararı olduğunu düşünüyorum net şekilde. Peki oradan hukuka devam etsek, hukuka geldiniz, hukukta devam ederken hatta ben bunu çok yeni öğrendim. Dün akşam öğrendim diyebilirim. Tıp varmış aklında aslında. ve tıbbı şimdi tabii Türkiye'de kazanmak denen, ben hoşlanmadım bir sözcük ama kazanmak denen bir sözcük olduğu için bölümünde kazanabiliyor, girebilecek durumda iken artık gerisini kendisine bırakacağım. Farklı bir şekilde hukuka yönelmiş. Sizden dinlesem ben hani oradaki nasıl oldu dönüşümler ve memnun musunuz sonucundan?
1: Şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi benim çocukluktan beri hep kendimi sorgulayıp duruyorum. Hep kendime kapanan, yalnız kalmayı seven, kendimle konuşan bir insan. Dışarıdaki insanlarla çok çocukken daha çok kendimle konuşurdum. Hep böyle bir içimde bir şey var. Yardım insanlara sürekli bir şey yapmak, yardım etmek, işlerine yaramak, böyle fayda sağlamak gibi. Sanki sadece öyle mutlu hissediyordum kendimi. Bu hep devam etti. Şunu gözlemledim kendimde de. Seçtiğim bölümler psikoloji, hukuk, şimdi aklım tıpta. Bunların güzel. Üçü de insan ilişkileri, insanlara bir şekilde dokunmak, gözlemlemek, analiz etmek, doğru. yardım doğru. etmek. Yani bu sebeple benim şimdi çok haklısınız, aklım hala tıpta.
0: Evet.
1: Çünkü neden? Psikolojiyi bir şekilde yaptım. Hani bunun evet. Eğitimini aldım. Hukuk da bitmek üzere nasipse. tıp kazanmak, hani tıp seçebilirdim, yazabilirdim. Puanım yetiyordu. Fakat ben 10 sene... Eğitim hayatına ara verdim. İstanbul'dayken 10 sene bir pasif döneme girdim. Bu sebeple bana biraz şey geldi yaşımdan dolayı. Dedim ki acaba geç mi? Olur mu? Yapabilir miyim diye.
0: Dün akşam bunu konuştuk Leyla Hanım'la. Leyla Hanım aslında yaşın kağıtta kaldığını benden anladı. Benim de görüntüde aslında kimsenin oturtamayacağı bir yaş olduğunu. Kendisine de bunu söyledim. Hatta burada... Benim şey aslında dün akşam bir de bunu konuştuk. Leyla Hanım'ın özelinde öğrencilerin fikirleri açık olması adli tıptan bahsettik mesela. Yani tıp okumak istiyordum olmadı vah tüh tüh falan gibi bir noktamız yok. Şu anda yüksek lisans düşünüyor Leyla Hanım'la dün konuştuğumuzda. Adli tıp niye olmasın hocam dedi. Hatta o kadar hoşuma gitti ki yani biz kendi adli tıp hocalarından rica etmişler. Ya bir otopsi. Bir gitsek bir görsek hani acaba kafamız buna yakın mı? Bunlar çok önemli şeyler bence. Yani hani bir yönü seçmeden önce de biraz bunu sorgulamak, biraz kazımak, yanınızdaki etrafınızdaki bir üst nesillere bunları sormak. O yüzden olmayacak bir şey değil mesela adli tıp düşünülebilir herhalde değil mi mesela tıp dediğinizde devamında.
1: Aynen öyle hocam. Dünkü konuşmamızda da benim dikkatimi çekti. Adli tıp üzerine işte o alanlarda yüksek lisans yaparsam bu beni bir şekilde tıpa götürür mü diye.
0: Aynen yani. Öyle. Ama önce bir otopsi görmekte fayda evet, var diye evet. düşünüyorum. Yani ondan ne kadar hoşlanacağınız sonuçta birisi canlar birisi ölülerle ilgili olduğu için belki diyorum bilemedim yani o kadar hoşunuza gider keyif alır mısınız diye düşündüm. Peki o zaman peki kafamıza şu anda henüz mezuniyet sonrasında bir de onu sorsam nasıl bir program nasıl bir yönelim var hiç düşündünüz mü? Önce bir ondan bahsedeceğim sonrasında da hani bu süreç içerisinde siz çok etkindiniz zaten. O etkin olma halinin öğrencilere neler getirdiği tavsiye eder misiniz? Özellikle hani bir diyorum ya bir geçmişi bir eğitim geçmişi olan bir kişi olarak tavsiye eder misiniz? Yoksa hayır yani bazı hocalarımız onu tercih ediyor. Hayır eğitim eğitimdir. Başka bir şeyle uğraşmak doğru değildir mi dersiniz? Onu merak ediyorum. Şu andan sonrasına ne düşünüyorsunuz? Bir de bu etkinlikler ders dışı olan konularla ilgili ne düşünürsünüz?
1: Şöyle söyleyeyim hocam, ben bu fakülteye başladığım ilk günden ta geçtiğimiz perşembeye kadar istikrarlı bir şekilde tüm derslere katıldım. Yani ani bir sorun olmadığı müddetçe. Doğru. Ve bunu kendime de bu benim için çok doyurucu, çok istediğim bir şeydi. Severek, isteyerek yapıyordum. Ve fakültedeki tüm etkinliklere katılabildiğim kadar katıldım. Hocalarımın peşini bırakmadım. Onlar da sağ olsun bana hep fırsat sundular. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü dediğiniz gibi eğitim hayatında sadece özellikle hukuk gibi eğitimde salt böyle kanunları okumak, işte hukuk kitaplarını okumak, oralardan bir şey öğrenmeye çalışmak bence bizi ezberciden başka bir şey yapmaz diye düşünüyorum. O yüzden mutlaka bir etkinliklere katılmak, uygulamaları görmek, bir şeylerin içinde olmak bence çok önemli, gerekli. Ben bunlardan çok şey öğrendim. Hatta izin verirseniz son tecrübemi paylaşmak istiyorum.
0: Lütfen. Çünkü fakültemiz bağlamında da biraz fakültemizden de bahsetmek istiyorum aslında ben burada. O yüzden hani sizden dinlemek isterim. Hem son dediğinizi hem de bugüne kadar katıldığınız etkinliklerle ilgili olarak biraz bahsetseniz.
1: Hocam biz zaten bizim bir kulübümüz vardı biliyorsunuz. Hı-hı. İnsan Hakları Kulübü. Hı-hı. Aktif olarak geçen sene çok etkinlikler yaptık. İnsan hakları alanında, ifade özgürlüğü bağlamında, Kadınlar Günü bağlamında birçok etkinlik yaptık. Bunların hepsinde de aktif olarak ben katıldım zaten biliyorsunuz. Bravo. Ondan sonra geçen sene TESAM'a katıldım. Makalemiz de orada kabul aldı, yayınlandı. Evet. Siz de gelmiştiniz.
0: Ve aynen 3-4 arkadaşımız oraya makale sunmuştu. Gurur duydum. Yani
1: evet, hepsi de kabul aldı, yayınlandı. Evet. Evet. Hepsi çok iyi. Son olarak bu sene sizin sayenizde hocam. Evet,
0: sizin sayenizde. Hiç benimle ilgili. Benim sadece ön ayak olmam.
1: İSTAK, İstanbul Tahkim Merkezi'nin düzenlediği yarışmaya katıldık. Geleceğin Tahkim Avukatı yarışması. Çok güzel bir ekibim vardı. Çok güzel takımım vardı. Buradan hepsine çokça selamlar, sevgiler gönderiyorum.
0: Hepsi, üç takımımıza da. Evet.
1: hepsi çok güzel, doya doya bir yarışma süreci geçirdik. Evet. Hazırlık süreci geçirdik. Hocalarımız, üstadlarımız bize çok, gerçekten çok yol gösterdiler. Çok yardımcı oldular. Ben buradan ne öğrendim mesela? Kendi adıma benim için dilekçe yazmak çok büyük düşündürücüydü. Nasıl olacak? Yapabilecek miyim? Çok mu acaba? Zor mu? Uzun süre mi alıyor falan? Bunu aştım mesela.
0: Çok iyi.
1: Yani artık ben çok iyi dilekçe yazıyorum gibi demiyorum. Öyle bir iddiam yok. En azından neyin nasıl, ne olduğunu, nereden neleri alabileceğimizi gördüm.
0: Bir de şunu gördünüz, benim hoşuma giden, arkadaşlarımızın karşısına bir takım dilekçeler düştü.
1: Evet.
0: Böyle çok iyi olacağını düşündüğümüz yapılardan gelen dilekçeler düştü. Bence bu çok etkiledi sizi.
1: Evet,
0: hayır
1: hocam.
0: Yani insanla bittiğini gördünüz. İyi yapılardan derken iyi oldukları iddia edilen üniversitelerin dilekçeleri düştü önümüze. Mükemmel bir şey hazırladıklarını söylemiyorum ama hani ben hocaları olarak, üstadları da uygulamacılar olarak bir iki gömlek üst dilekçeler çıkardıklarını ben gördüm. Her şey çabayla bağlantılıydı. Bu bir de özgüven getirdi galiba size diye düşünüyorum.
1: Evet, en azından o endişemi aşmış oldum. Dilekçe yazımı konusunda, işte yapabilir miyim, ne olur falan diye. Bunlar benim için gerçekten iyi tecrübe oldu. Sonra biz duruşmaya çıktık biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Duruşma esnasında
0: tekbirine de çıkmadılar bu arada. Sabahtan akşama dirayetle oradaydılar. Bir kişi bile bırakmadı. Bunun için hepsine teşekkür etmek istiyorum burada herkesin huzurunda.
1: Biz de teşekkür ederiz hocam. Duruşmalarda da bir duruşma düzeni, duruşma adabı, hakemlerle, işte biz şu an tahkim yargılamasına katıldığımız için hakemler diyorum. İşte hakemlerle, işte yeri geldiğinde hakimlerle nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl cevap vermemiz gerektiğini, sorular karşısında ne yapmamız gerektiğini, anlık aksiyon alabilmemiz gerektiğini ve bunu nasıl sağlamamız gerektiğini görmüş olduk, tecrübe etmiş olduk. Şahsen bu bana çok şey kattı ve eğer beni dinliyorlarsa bundan bizden sonraki işte gelecek 4. sınıflara, 3'lere, 2'lere hepsine tavsiye ediyorum. Böyle yarışmalara, etkinliklere muhakkak katılsınlar. Hiç sonuç önemli değil, inanın. İnsan biraz önce düşünüyor ama gerçekten onlar size çok şey katacaktır. Çok büyük tecrübe olacaktır.
0: Değil mi? Yani burada bir de şey de var mesela. Grup çalışma dedi Leyla Hanım. Çünkü bence iş yaşamı için burada başlamak, yani birbirini birbirinize tutunmak çok kolay değil. Gerçekten 8 ay mı sürdü? 6-8 ay sürdü değil mi? Birbirlerine tutundular. Kavgalar, gürültüler, gerilimler bu iş yaşamında da var. Bence bir önden bir prova gibi. Yani hoş bir ortam aynı zamanda. Bir de orada bir portföy oluşturma. Yani ben yanlarında olmadığım anlarda hatta bunun olması çok hoşuma gitti. Bağlantılar kurmaları, insanların bir takım tekliflerle gelmeleri kendilerine, yine önce olan bir takım üniversitelerden ya da kurumlardan. Bir de artı, dün akşam yine Leyla Hanım çok hoşuma gitti. Hocam ben bu işi sevdim dedi. Tahkim işini sevdim. Ben bu işte yürüyeceğim. Buna ilişkin de araştırmalar yapıp kendisine özel bir yol çizdi. Bilmiyorum, paylaşmak istemezsiniz mi? İster misiniz şu anda hani o ilerisi için? Mesela aklına gelen fikir, yani bu olayın üzerine gelen fikir olarak hani genel.
1: Evet evet, benim için bir sakıncası yok. Buyurun. Paylaşmamda. Şöyle bir şey, tahkim yargılamasını çok sevdim. Çok bana göre hukukta ben kendimi ifade etmeyi çok seviyorum. Çok hani biliyoruz ki özel hukuk, daha çok da biraz özel hukuk yönelimim var. Özel hukukta da biliyoruz ki çoğunlukla dilekçeler üzerinden yürüyor. İşte duruşmalarda dilekçemizi, beyanlarımızı tekrar ederiz gibi. Kendini çok ifade etme şansı olmuyor maalesef. Doğru. Tahkim yargılamasında belki de beni en çok çeken tarafı buydu. Kendini ifade edebiliyorsun, konuşuyorsun, anlatıyorsun. İşte hakemler soru soruyor. Bu çok bana doyurucu geldi. Hani sevdiğin işi yaparsan yorulmazsın diye bir tabiri var ya. Gerçekten hani sevdiğim işin bu olduğunu, bana heyecan verdiğini gördüm. Ve bunu araştırmaya başladım. Nasıl tahkim avukatı olurum? Nasıl yeri geldiğinde işte gelecek için hakem olurum tahkim duruşmalarında?
0: Çok iyi.
1: Bunları araştırırken de Bakü Tahkim Merkezi'ni keşfettim hocam.
0: Çok güzel.
1: Şöyle keşfettim. İstanbul Tahkim Merkezi'nin bayağıdır kurulmuş, faaliyetini devam ettiriyor ama Bakü Tahkim Merkezi çok yeni kurulmuş sanırım. 2025'te. Hmm. 2025'te kurulmuş ve şu an orada çok uzman talebi var. Açık da bir talep var.
0: Çok güzel.
1: Bu yüzden aklıma geldi ve şunu da fark ettim. İstanbul Tahkim Merkezi avukatları ve işte oranın hakemleri Bakü Tahkim Merkezi ile hepsi bağlantılı çalışıyor.
0: Çok
1: bir,
0: iyi.
1: Birçok etkinlikler yapıyorlar, bir sürü işte kongreler oluyor, kendi aralarında katılıyorlar, gidip geliyorlar. Ben de dedim ki elimde böyle bir fırsat varken orayı da bir araştırayım, değerlendireyim. Yani
0: çok iyi. Neden çok iyi diyorum? Benim hoşuma giden şu oldu. Ne yazık ki İstanbul'da bir doygunluk var. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Dedim ki ya hani bu doygunluğa ilişkin konuşurken çıkarttı bunu Leyla Hanım. Yani ben yönlendirmeden bunu çıkartmıştı Leyla Hanım. Bu çok hoşuma gitti. Yani evet hocam, ben bunu da araştırırken burada hakikaten ihtiyaç olduğunu gördüm ve bunun iyi olduğunu düşünüm. Yani gerçekten hayran oldum. Yani bu bir zincir ama, değil mi? Yani hani öncesine ne dedi Leyla Hanım? Ben ilk günden itibaren evet fakültemde bu etkinliklere katıldım. Derslerime de katıldım. İkisini birlikte yürütebildiğimi gördüm. Ardından burada bu yarışmalara katılın dedi. Ardından o yarışmanın sonrasında fikir teatisinde bulunurken başka bir forma geçti kafasında. Araştırmalar yaptı, bir yol buldu. Yani her adım bir sonraki adımı açıyor galiba, değil mi? Yani Leyla Hanım, ben o anlamda öğrenci arkadaşlara çok güzel bir örnek olacağınızı düşünüyorum. Genç meslektaşlara da çok iyi bir örnek olacağınızı düşünüyorum her bir adımında. O sebeple çok teşekkür ederim yani bununla ilgili açıklamalarınızdan dolayı. Peki o zaman bu noktada biraz toparlamak istiyorum ben. Biraz da sizin özelinizden, mesela sizin kendi özel yaşamınızla ilgili paylaşmak istediğiniz, yani her şey tabii ki iş yaşamı değil. Bana zaten hani önce ilk kariyeriniz psikolojinin kattıkları yanında kendi özel hayatınızdan da böyle bu da olmalı, yani bu renklerimizi de taşımalıyız hayatımıza diyeceğiniz var mıdır mesela arkadaşlara? Yani sadece bunu konuşmuş olmak istemiyorum, yani okula gelin işte etkinliklere katılın değil ki, o etkinlikler aslında dostlukların da yeşerdiği yerler oluyor okuldayken, o ayrı bir mevzu. Bu dostluklar da bu arada hep yaştaşlarınızla değil. Şimdi hakikaten bir gün Leyla Hanım'la şunu konuştuk. Leyla Hanım dedi ki hani hocam ben siz gömdüm. Leyla Hanım dedim biz zaten artık dostuz. Yani bundan sonra siz genç bir meslektaş dostumsunuz. Tabii ki biz görüşeceğiz. Bunlar da çok önemli. Ama onun dışında biraz böyle özelinden Leyla Hanım da ben bunlardan besleniyorum. beğenirim dediğinizi öğrenmek istiyorum. Sonra da bir kapanış, güzel küçük bir mesaj bekliyorum sizden, ne dersiniz diye.
1: Tabii ki çok teşekkür ederim öncelikle. Hocam şöyle, benim anlattığım gibi hep içimde bir insanlara dokunma, bir şekilde onları görme, anlama çabası var. Bundan çok vazgeçmek istedim. Bu beni hani bazı anlarda rahatsız da etti. Çok bazen mesela psikoloji terapi yapmayı neden bıraktım en son? Çok fazla empati yapmaya başladım.
0: İlginç.
1: Empati duygusu çok insanı yıpratabilen bir duygu.
0: Evet.
1: Ve psikolojide çok önemli. Empati duygusunu çok sınırda tutmak önemli.
0: Evet, değil mi? Bloke etmeniz gerekiyormuş.
1: Evet.
0: Bana bir
1: ara sıra evet, hatta bloke etmemiz gerekiyor. Ben burada biraz o alanda tıkandığımı hissettim ve bir geri çekildim. Çünkü insanlara psikolojik mesela açıdan bunlara baktığımda, travmalarına, işte bunların derinliklerine indiğimizde bazılarına yardımcı olamadım. Kendimi sorgulamaya başladım. Acaba yardımcı olamıyor muyum dediğimde bu sefer kendimi geri çekmek istedim. Geri çekmekten kastım da başka türlü yardım. Nasıl başka türlü yardımcı olabilirim? Bu sefer hukuk. Şimdi bir insanı şöyle bir şey söyleyeyim. Psikolojide insanı kendinden kurtarıyoruz. Kendi düşün. Çünkü kendi elinde, zihniyle savaşıyor. Terapiye gelen insan aslında zihniyle savaşıyor. Başka kimse onu hani... Tamam, almış olduğu travmalar var, dışarıdan almış olduğu etkenler var, ancak şu an mücadeleyi zihnin içerisinde veriyor. Ama hukukta insanları dışarıdan da korumaya ihtiyacımız var, böyle başkalarından da korumaya, yeri geldi mi işte yargılanmaktan, yeri geldi mi zarar görmekten, yeri geldi mi bir işte özel hukuktan bahsedersem maddi manevi zarara uğramaktan korumaya çalışıyoruz ya, daha bir aktif bir faaliyet.
0: Güzel.
1: Hukuk.
0: Aktif rol oynuyorsunuz insanların hayatında. Doğru, değişik bir bakış açısı.
1: Dedim ki aynen. O zaman ben böyle yardımcı olamadığımı düşünüyorsam, ki öyle demiyorlardı bana, öyle de geri dönüşler yoktu, kendi açımdan böyle yardımcı olamadığımı düşünüyorsam bu şeye geçeyim. Bu tarafa geçeyim. Buradan yardımcı olmaya çalışayım. O yüzden hukuk mesleğine yöneldim. Neden olmasın dedim. Tekrar bir üniversite sınavına girdim. Dediğim gibi bu alanda da ikinci aktif yardım edebileceğim kısım tıp.
0: Evet.
1: Doktorluk,
0: evet.
1: Ki dün de söyledim size, hep ben bir beyin cerrahı olmak istemişimdir.
0: Çok ilginç. Beni, evet, o dün de güldürmüştü.
1: Ve daha ilginç olanı, beni kan tutuyor.
0: Evet, bu ekstra, aynen yani.
1: Nasıl bir tezat artık.
0: Evet, o yüzden yani. Zaten otopsiyi tavsiye ettim. Bir görün de dedim, hani nereye kadar kaldırabileceğinizi görün ondan sonra diye.
1: Evet. Yani bu da benim sanırım kendimi çok sorguladım bu konularda. Sanırım sürekli insanlara iyi gelme bir içselliğim var. Bir iyileştirme çabam var. Bunun nedeni de herhalde benim kendi yaşamımla ilgili, çocukluğumla ilgili diye düşünüyorum. Bu kadar
0: güzel bir sunum oldu, ne diyeyim yani, hani siz de rahatlamışsınız umuyorum bunları,
1: evet,
0: çıkardıktan
1: evet,
0: sonra.
1: Çok
0: ama bu
1: geliyor.
0: Kurguyu en azından hani kendinize zarar vermeyecek şekilde dönüştürmüşsünüz. Bu güzel bir şey yani. Hani psikolojide evet iyiyim, iyi yapıyorum, fakat bunun bana, beni hırpaladığı noktalar var. Dolayısıyla başka bir forma dönüştürelim diyebiliyorsanız, bence bu hani dün nöroplastiste konuştuk ya, bu budur yani. Hani beni iyileştirecek başka bir yol, hayatta başka bir yol hep var. O yüzden takdir ediyorum gerçekten, elinize sağlık diyeyim. Umuyorum bu yolda aynen başarıyla devam edeceksiniz. Peki son bir mesaj alayım ben Leyla Hanım'dan. Çok merak ediyorum, ne dersiniz? Yani sizi dinleyen özellikle genç meslektaşlar ve hukuku seçecek olan genç arkadaşlara ne dersiniz yani?
1: Hukuku seçecek olanlara şunu söyleyebilirim. Eğer ki sadece hukuk okuyup hani dümdüz fakülte okumak istiyorsanız hukuk gerçekten çekilmez. Çok yorucu,
0: çok iyiydi, evet.
1: Zihin yorucu, gerçekten ağır bir fakülte, bölüm olarak çok ağır bir bölüm. Ama böyle kitaplarla, romanlarla, felsefeyle, psikolojiyle, sosyolojiyle çok ilgiliyseniz, bunlar sizi doyuruyorsa, gerçekten bir edebiyat roman geçmişiniz varsa ve hala devam etmek istiyorsanız, bu zaman bu sefer hukuk sizin için iyi bir seçim olabilir. Çünkü hukuk okumak sadece kanun ezberlemek değil. Bravo. Ve hukukçular da kanunlarını ezbere bilmiyor.
0: Evet.
1: Bunu hep bize soruyorlar. Evet. Gerçekten hepsini ezberlediniz mi? Hayır.
0: Hiç öyle bir ihtiyaç yok. Önemli olan iyi yorumlamak. İyi yorumluyor Leyla Hanım hukuk kurallarını okumak, diyelim.
1: Evet, teşekkür ederim hocam. Hukuk okumak bence insan okumaktır. Eğer insan okumayı seviyorsanız, insanları analiz etmeye yardımcı olmayı seviyorsanız, birilerinin hayatına gerçekten dokunmak istiyorsanız o zaman hukuk okuyun bence. Çünkü hukukun temeli adalet. Adalet duygusu da ancak bu şekilde sağlanır. Yoksa sırf iyi bir meslek, iyi bir statü, iyi bir de tırnak içinde iyi bir para kazanma amacıyla hukuk seçecekseniz şimdiki dönemde bu bir hayal kırıklığı olur derim.
0: Aynen öyle. Çok güzel, ben şeyi de söylemek istiyorum. Yani hani burada hayat yolunuz keyfiniz olsun. Gerçekten o olabilmesi için okun sevilmesi gerek. Çok teşekkür ediyorum Leyla Hanım. Biz dediğim gibi Leyla Hanım'la hayat yolunda devam edeceğiz bu birlikteliği. Sizler de tercih etmek isteyenler de biraz umuyorum yardımcı olur fikirlere Leyla Hanım'ın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün bölümleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Umuyorum gelecek sezon bakalım devam edip etmeme kararımıza göre sizlerle beraber olmayı çok isterim. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız Leyla Hanım.
1: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.

0: Herkese merhaba. Yaşarken Fark Ettiklerim programında bu cuma yine birlikteyiz. İş hayatında kadın olmak konusuyla ilgili. İnsan anne olunca iş hayatına bir daha farklı bakıyor. Bazen diyorsun ki ya ben niye çalışıyorum? Hatta bu ilk başta lohusalıkta geliyor. Yani kime emanet edeceğim ben bu çocuğu? Emanet kelimesi zaten içimizi yaran, deşen, böyle biz evimizi, paramızı, anahtarımızı emanet edemezken çocuğu emanet etme fikri çok uzak geliyor. Sonra hayır hayır emanet değil, herkes yapıyor, biz de yapabiliriz diyoruz. Ama sonrasında ben neden çalışıyorum, bu işte çalışmalı mıyım, para mı konu, hayatta başka şeyler var. Bu annelik iş hayatına bakışı böyle kafaları birdenbire değiştiriyor. Ve dikkat edin, dönüşüm aslında anneliğe başladıktan sonra oluyor. Ama herkes aynı cesarette olmuyor. Kimileri anneliğe devam ediyor, o içinde yanan kor ateşle devam ediyor. Kimileri diyor ki hayır hayır ben hemen dönüştüreceğim diyor. Kimler de diyor ki biraz zamana ihtiyacım var diyor. Bizimle birlikte sevgili Gözde Ayçiçek birlikte ve onun hikayesi de aslında anneliğin dönüşümüyle başlamış. Kendisinden tanımak istiyorum kendisini. O yüzden hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Gözde.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum ben de davetiniz için. Benim için çok kıymetli bir sohbet. İki kere çok kıymetli bir sohbet. Hem böyle bu dönüşümle alakalı konuşacağımız için hem de sizinle bunu konuşuyor olmak, çünkü örnek aldığım bir kişiyle bunu konuşuyor olmak benim için çok kıymetli. Sizi aslında 11 senedir takip ediyorum ben. Evet. Yıllar önce sizden takım koçluğu eğitimi almıştım bir kurumsalda. Ve ondan sonra yıllar içinde sizi takip ederken gerek kadın olarak iş hayatınızdaki gerekse özel hayatınızdaki aktarımlar gerçekten benim yoluma da ışık ve ilham oldu. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak
0: istiyorum. Çok teşekkür
1: ederim.
0: Ne mutlu bana. Bana da bir sürprizle başlattın.
1: Benim kendi dönüşümüm aslında hep böyle içimde kurumsalda çalışırken 12 yıllık bir kurumsal geçmişim var. Hep böyle bir sorgulayan bir tarafım vardı aslında. Fakat annelikle beraber bu biraz mecburi bir dönüşüm oldu benim için. Çünkü birçok şey orada hep halının altına süpürdüklerim bir nevi tetiklendi gibi oldu ve artık çözemez hale ve bunu ya da şöyle yani bir çözüme kavuşturmak halinde şeklinde oldu. Ben aslında bahsettiğinizin tam tersi, çocuğu kime emanet edeceğimden ziyade biraz şöyle oldum. Hı hı. Belki birçok anneye bu tuhaf gelecek ama bunu biri alsın lütfen. Bunu biri emzirsin. Buna biri baksın ve ben işime gidebilir miyim artık oldum.
0: Gözde çok teşekkür ederim bunu bu açıklıkla söylediği için. Çünkü bunu hisseden ve bunun içinde yaşayan çok fazla kadın var. Ve bunları söylerken ya da söylemekten imtina ederken utanıyor. Çünkü nasıl yani, millet böyle ay ne güzel ayağını hissediyorum, elini hissediyorum. Ay emzirmek harika derken bazıları da bunu hissediyor. Bunu hisseden anneler varsa bizi dinleyen, bir kere Gözde'nin hikayesini lütfen daha detaylı dinleyin ki bir yerde suçlu değilsiniz. Herkesin hikayesi farklı.
1: Evet, kesinlikle herkesin hikayesi biricik. Ben de bir fiil çok yoğun, aktif bir kadın çalışan olarak çok mesaili çalışıyordum ve işimle kendimi tanımlıyordum diyebilirim aslında. Varoluş sebeplerimden bir tanesi 12 yıl boyunca oluşturduğum kariyerdi. Çünkü biz güçlü kadınlardık, çocuk da yapardık, kariyer de yapardık. Gücün tanımı, kariyerin tanımı bir anda her şeyin alaşağı olduğu bir dengenin içerisine girdim. Dediler ki sen 12 yıl bildiğin işi bir bırak bakalım kenara. Şimdi böyle küçücük bir şey var, onu al. Bakalım onun bakımıyla birinin üstlenmesi gerekiyor. Bu da sensin dediler. Ne kadar kendi evladınız da olsa hiç tecrübe etmediğim bir alan ve sudan çıkmış balığa döndüm. Çok şükür ki güzel yardımcılarım, annelerim sağ olsun yanlarımdaydı. Fakat bu his çoğu zaman geldi. Başaramayacağım galiba, ben bunu yapamayacağım, büyütemeyeceğim hissi geldi. Bilgisayar bana, ben bilgisayara bakıyorum, çocuk kucağımda, açsam mı?

0: diye sorduğum zamanlar geldi. Onun bana işin bana iyi geleceğini düşündüğüm zamanlar oldu. Beyin galiba alıştığı rutinlerden çıkması çok kolay olmuyor. Bu bir adaptasyon süreciydi diye düşünüyorum ve sanıldığı kadar ki öyle 40 günlük bir lohusalık adaptasyon süreci gibi bir şey değil. Çünkü süreç süreci doğuruyor. Çocuk büyüyor, sen biliyorsun, öğreniyorsun ve bakış açıları değişiyor. Bu adaptasyon gerçekten bence zaman verilmesi gereken ve lohusalık kadar kısa sürecek bir dönem olmadığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla ben bu 6 ay çok kısa geçti ve ben 6 ayda en hazır hissettiğim zamanda diyeyim kendimi işe attım. Bir heves, bir heyecanla işe attım. Zannettim ki her şey eskisi gibi olacak. Ama öyle olmadı. Zaten olamazdı. Çünkü hayatımıza yeni bir can katıldı. Bütün düzenin ona göre değişmesi gerekiyor. İşte bakıcısı ayarlandı vesaire. Ama benim kariyer hayatımdaki yolum artık eskisi gibi, yani eski performans veya çalışma anlayışı diyeyim ben. Yani performans tam iyi olmadı ama eski çalışma anlayışıyla devam etmeye çok sürdürülebilir olmadı aslında.
1: Şimdi Gözde, ben seni burada bir durdurmak istiyorum. Söylediklerini de özellikle not aldım. Şimdi düşün, bir kadın hayal et, senden de çıkalım. Bizi dinleyenler de kendini öyle konumlandırsın. Diyor ki iş bana çok iyi geliyor. O ilk artık çocuk elimizde ağlıyor, uykusuz geceler, o orayı hayal edin. İşim bana çok iyi geliyor. Ya alıştığım rutinlerden çıkmak kolay olmuyor diyor. İç ses bunlar hepimizin içinde zaman zaman olan iç sesler. Ya süreç süreci doğuruyor ya, tamam mı? İşte ağlaması durdu, karnı, gazı büyüdü bilmem ne. Yani ben ne zaman kendi işime tam adapte olacağım, odaklanacağım? Biraz daha zaman verilmesi lazım. Böyle hemen oldu bittiye gelecek bir şey değil. 6 ayda kendimi işe attım. Bilgisayar bana bakıyordu, ben ona baktım. Ve bir an önce açmak istedim. Şimdi böyle baktığında oğlum, yani işe gidince her şeyi çözecek ve işe gidince rahatlayacak bir gözde var. Sonra diyorsun ki Allah, her şey eskisi gibi olacak derken bir baktım. Hiçbir şey öyle eskisi gibi olmuyor. İnsan orada ne arıyor Gözde, senin deneyiminden? Yani çünkü bu kadar işe hevesle gitmeye niyet etmişken ve gitmişken, gittiğinde o umduğunla bulduğun arasındaki fark neydi senin hikayende?
0: Galiba insan biraz şunu arıyor. Sakin ol şampiyon yani. Tamam mı? Bu kadar her şey mükemmel olamaz. Yani tamam, çocuğu doğurdum, büyüttüm, bir idealize bir çocuk kıvamına getirdim ki öyle değil. Herkesin çocuğunun karakteri bambaşka, yaşadığı sorunlar bambaşka, mücadele ettikleri bambaşka. Ve eski rutinin devam etmesi, hani o mükemmelliyetçi arayış galiba. Yani her şey yerine oturmalı. Her şey tamam, devam etmeli. Yani herkes yapıyor. Bir de şöyle bir alternatifimin olmadığını da hayal ettim galiba. Yani çünkü önümdeki bütün örnekler benim çalışma arkadaşlarım gerçekten çocuklarını yaptılar ve işlerine döndüler. Başka bir seçeneğimin olduğu düşüncesi hiç gelmedi aklıma
1: Tamam,
0: aslında.
1: başka seçeneğin yok ama sen zaten o seçeneğe giderken hevesle bekleyen bir gözdeydin. Ben orayı merak ediyorum. Yani insan böyle sevgilisini bekler gibi iş hayatına gider de ne görür ki? Yani ne bileyim, bir şey görürsün ya, bunu sevgili metaforundan verirsek. İşte uzun zamandır görmedin, gittin ama onda bir şey göreceksin ki soğuyacaksın. Sen iş hayatında hangi farkındalıkla gitmişsin ki orada gördüğün, yaşadığın bir deneyim? Aa dur Gözde, yani sen gerçekten sevgilini mi bekliyordun, eski seni mi arıyordunu sana düşündürttü?
0: Evet, aslında bir arayışla eski beni, eski alışkanlıklarımı arıyordum ve bunların mümkün olamadığını zaman içerisinde, daha doğrusu mümkün olamadığı değil de değişmesi ve evrimleşmesi gerektiğini aslında fark ettim. Belki de benim eski Gözde'nin çalışma anlayışının, çalışmanın kelimenin anlamı onun için değişmeliydi. Kariyer kelimesinin anlamı baştan yazıldı benim için. Başarı kelimesinin anlamı benim için baştan yazıldı.
1: Resmen kitabımı anlatır gibisin Gözde. Yani iki kitabımda da sözcüklerin sizdeki dictionary, Türkçe sözlük anlamı değişiyor anne olduktan sonra diyorum. Çünkü bağlamı değişiyor. Bağlamı değiştiği için de o bağlam değişince sende değişiyor. Peki sende kariyer neye evrildi? Başarı neye evrildi?
0: Başarı kariyer şuna evrildi. Şöyleydi. Kariyer kurumsal bir firmada yönetici pozisyonunda olmak. Benim için bir kariyer ve bir başarı göstergesi. İşte bunun altında işte bir yerde bir konum sahibi olursan saygın olursun, başarılı olursun. Hep bu bize öğretilenler de buydu. Benim hayalimdeki bir kariyer ve başarı da buydu ve 12 yılımı bunun üstüne kurdum açıkçası. Şu an için dönüp baktığımda bana öğretilmiş bir şeylerin ve hayalini kurdurmuş bir şeyler için 12 yıl bir kariyer planı çizdiğimi fark ediyorum. Benim için anlamı değişti çünkü. Bazen çocuğumu sabahları giydirip ve vaktinde kreşe bırakabildiğimde benim için başarı oluyor artık. Bazen onu doyurabildiğim günler başarı oluyor. Bazen çok küçük kendime bugün şunu yapacağım deyip planlayıp gün sonunda onu yaptığımda benim için bir başarı oluyor.
1: Şimdi Gözde bunu özellikle başarının altını boşa çıkartmak ve başarı kelimesini tam anlamıyla performanstan ayıran bir başarı sistemini kurgulayanlar var. Bir de başarı eşittir performans diyenler var. Şimdi başarının daha önceki sendeki kavramı neydi? Şimdi başarının kavramı ne? Benim gördüğüm ve duyduğum aslında başarı daha önce sadece iş hayatında aldığım o kademeli, o bizim merdiven usulü olan şey neyse terfi ve
0: Pozisyon.
1: yapacağın pozisyon, para, bunlar gibiydi. Aslında sonuçtu.
0: Evet.
1: Ama burada
0: Evet.
1: senin yolculuğunun içerisinde bu başarı kelimesi aslında hayatın içerisinde tamamlayabildiğim ve tamamladığımda tatmin olduğum şey gibi görünüyor. Ben böyle okudum ama farklı bir şey varsa lütfen söyler misin?
0: Evet, hayır, farklı bir şey yok. Tamamen doğru. Yani şunu da fark ettim zaman içerisinde. Yani başarı veya bu tarz işte kariyer, bu tarz kendimizi sınırlandırdığımız o çemberler. Yani benim başarım 36 yaşındayım ve 36 yıldır sadece geldiğim bir terfi aldığım bir konum. Bu benim başarım olacak kadar bir şey olamaz. Ben bundan ibaret olamam yani. O yüzden süreç benim için
1: Ben bundan
0: başarı
1: ibaret
0: anlamında.
1: olamam. Bence çok güzel. Peki Gözde bu farkındalıkla Gözde nelerden ibaretmiş? Anneliğiyle birlikte neleri keşfetti? Çünkü sordum sana kaç yıldır annesin diye. 3 yıldır dedin yayın öncesi. 3 yıllık anneliğinde ben bunlardan ibaretim artık dediğin neler var?
0: Yani bir kere kendi özelimde yani kendime çizdiğim ayrı bir yerde ben yoga yapmayı çok seviyorum. Yoga eğitimi almış biriyim. Koçluk gibi bir şey hediye ettim kendime. Bununla ilgileniyorum. Bu bir başarıdır benim için. Bu 3 yıl içerisinde şunu da çok net fark ettim. İş arkadaşlığı dışında ekstra kendime hiçbir uzun yıl bir arkadaş edinmemişim ve çocuğumla beraber ben arkadaş edinmeyi öğrendim. 36 yaşından sonra sosyalleşmeyi öğrendim. Birçok şeyi öğrendim. Ayrıca bir cana her gün yardım edebilmeyi, hayatta var olabilmesini, destek olabilmeyi öğrendim. Ya birçok nasıl sayabilirim? Eşimle olan ilişkim de çok değişti. O sıkışmışlığın içerisinde o da çok farklı bir ilişki bakış açısından ilişki kurmayı da öğrendim. Bu da bir başarıdır benim için. Eşimle olan ilişkimi de farklı boyutlara taşıdım. Keza arkadaşlarımla olan ilişkilerim de çok farklılaştı. Belki bu yaşla da mı diyeceğim ama hayır, yani bir
1: Hayır,
0: anne
1: kesinlikle.
0: bana çok farklı şeyler öğretti. Çünkü şöyle olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Çocuk kaçamayacağınız bir ayna gibi. Yani içinizdeki o gölge tarafı yüzleşen bazen görürsünüz ama hani çok da üstüne düşmezsiniz. Ama çocuk size her gün her gün o gölge tarafınızı hatırlatıyor. Ve biraz da bunu görmeye meyilli biriyseniz tamam diyorsunuz, dönüşüm oradan başlıyor artık. Ben bir şeyleri değiştirmem gerekiyor.
1: Şimdi o kadar güzel söyledin ki çocuk kaçamayacağınız bir ayna gibi. Valla isteyen çok güzel kaçıyor Gözde. O anlamını, başarının kavramını, hayatın kavramını ya evet fark ediyor ama benim paraya ihtiyacım var. Benim bu ünvanlara ihtiyacım var. Güçten ve statüden sıyrılabilmek ve kendi benliğine dönmek çok büyük bir cesaret istiyor. İnsanın kendiyle yüzleşebilme acılı zamanı büyük bir cesaret. Öncelikle bu cesaret sürecinden geçebilmeyi cesaret ettiğin için ve bu sürecin içine girdiğin için gerçekten kutlarım bir kadın olarak. Hiç kolay şeyler değil bunlar. Ve en zorlu zamanlar aslında. Şimdi birazcık da işinden bahsetmek istiyorum. Kurumsal dünyadan çıkıp aslında başka bir işe de evrildi. Bu işin anlamını fark etmenle birlikte aslında işin değil de bütün sözcüklerin anlamını anne olduktan sonra yeniden değerlendirmenle birlikte hayatını tekrardan yeniden kurup ve bu kurma yolculuğunda ilerleyen bir gözle görüyorum. Peki iş hayatında ne gibi değişiklikler oldu senin için?
0: Benim için şöyle değişiklikler oldu. Rutin iş hayatında çocuk olduk, anne çalışan olduktan sonra bir sefer şunu hatırlıyorum. Birçok anne de uykusuz gitmiştir işe. 43 saatte 4,5 saat uyuyarak, fiziki anlamda da böyle ciddi kendimi hırpalayarak bir süreçten geçmiştim. Dengeler benim için gerçekten çok bozulmuştu. Hem evin dengesi, kendi dengem, işteki dengem hiç istediğim gibi işler çıkmamaya başlamıştı ve bu süreçte sorgulamaları yaparken ben dedim ki bu böyle olmayacak. Benim dengeye gelmem gerekiyor ve bir şeyleri durdurmam gerekiyor. Yani bu akış içerisinde ben bir şeyleri durdurmadığım sürece ne yapacağımı da karar veremeyeceğim, nasıl gitmek istediğime de karar veremeyeceğim. Ben dedim her şeyin bir stop düğmesine basıyorum. Sadece anneliği seçiyorum ve hani bir süre eşlik de bir saniye dursun, bir saniye iş de bir dursun, ben de bir durmak istiyorum. Dolayısıyla böyle bir kurumsal hayatıma bir ara verdim. O arada eşim de kendi işini bıraktı ve biz dedik ki aile terapisine gidelim. Aile terapisine gittik. İlişkimizi orada iyileştirdik. Ben çocuğun bakımını üstlendim. Daha önce bakıcı ve anneanne babaanne bakıyordu. Sonrasında ben dedim ki bir iş kuralım. Bir iş kurduk. Sen onunla ilgilenirken ben de koçluk çok almak istiyorum. Bir koçluk eğitimi alayım ve koçluktan devam etmek istiyorum. Aslında bir durup şöyle arka plandan başka birinin hayatı gibi o çerçeveye baktığında belki ne yapıyor bu ya? Neden bu işe zorunda mı, yani niye bu kadar zorluyor dediği şeyleri o döngünün içerisinde göremiyoruz ve oradan çıkıp baktığımda tek tek dokunmam ve dengeye getirmem gereken yerleri gördüm. Aslında ilk ben dengeye geldim. Maskeyi önce kendime taktım.
1: Doğru.
0: Ben çünkü dengelenmeden ilişkilerimi ne yapmak dengeleyemeyecek, ne yapmak istediğime karar veremeyecek ve aslında en çok endişe duyduğum çocuğuma yetiyor muyum kısmını gerçekleştiremeyecektim. Ve dengeye gelmek bence hem beni hem iş hayatımı da vereceğim kararlara hem de etrafıma böyle ışık gibi saçıldığını düşünüyorum aslında.
1: Şimdi tabii bunların hepsi farklı farklı cesaret örnekleri. Çünkü işte bir karar vermişsin ve ben önce annelik kimliğimi oturtmak istiyorum. Annelikle birlikte bu kavramı anlamak istiyorum. Bu kavramın işime, eşime, hayatıma etkisini görmek istiyorum demişsin ve bir ara verip Ama bu arayı verirken de yine üretmek, yine de kendine faydalı başka bir şeyler yapmak üzere ara vermişsin. İnsanların en büyük korkusu, eyvah kurumsaldan ayrılırsam ben yeniden başka iş bulamazsam ne olurum? Sadece anne kalırsam ne olurum? İş hayatından koparsam ne olurum? Ama senin hikayende o korkular yerine, hayır, ben bilinçli bir şekilde bu kararı veriyorum. Bilinçli bir şekilde yeniden yapılandıracağım. Bana bir zaman gerek. Ne kadar zamansa bilmiyorum. Ama bunun için ben bu yeni yolculuk için adım atmak ve bunun için ilerlemek istiyorum. O çok yüksek duyuyorum. Şimdi biz dinleyenler varsa ve bu ayrımdaysa, gerçekten ne anneliği ne eşkimliğini bir yere oturtamayanlar varsa, bu kararı verirken içinde yaşadığın korkular hiç olmadı mı? Bu korkularla nasıl yüzleştin? Bu korkulara rağmen nasıl adım atabildin? O süreci de birazcık anlatabilir misin Gözde?
0: Aslında korktum yani, korkmadım değil. Belki hatta şunu, bir an önce işe gideyim kaygısı belki de buydu. Bilmiyorum. Yani belki de bu kadar sene kimliğimi koyduğum şeyi kaybetmek beni korkuttu belki de. O yüzden bir an önce dönmek istedim. Sadece alışkanlıklar değildi belki de orada beni işe götüren. Yıllar içerisinde de çok farklı şeyler yapmayı deneyimlemek istedim. Fakat tabii maddi imkanlar, ülkenin geçirdiği durumlar, bunların hepsi bir engel oldu. Fakat çocukla beraber böyle bir şeyi, hatta şimdi düşünüyorum, geriye dönüp baktığımda bekar, ya bekar değil, hani çocuksuzken yapamadığım şeyleri çocuk varken ben cesaret bulabildim kendimde. Ya yani aslında çocuk yokken bir işten çıkmak, maddi anlamda sonuçta birine
1: Evet.
0: bakıyorsunuz, onun maddi ihtiyaçları da var. Daha kaygı getirecek bir şeyken çocukla beraber buna kalkışmak, çocuksuzken daha kaygılıydım belki bu konuda. Bence şöyle bir şey oldu. Kendimi fark ettim. Yok o yok, yani farkında olmadan yok ettiğim kendimi fark ettim. Yani bir eş gözde var, bir anne gözde var, bir çalışan gözde var. Peki ben neredeyim? Sürekli birilerinin ihtiyacını görmeye çalışan bir şey haline geldim. Ve bu aslında beni çok tetikledi, bu atılımı yapma konusunda. Daha ne kadar yıl bekleyeceğim kendi isteklerimi yapmak için? Bu sonuçta işverenin ihtiyacı bitmeyecek. Eşimin ve çocuklarımın ihtiyacı da bitmeyecek ömür boyu. Ve ben bu ihtiyaçları görme üzerine bir hayat mı kendime, hayat yolu, kariyer yolu mu çizeceğim dedim. Ve aslında kendi hayatıma göre daha sürdürülebilir bir iş planı mutlaka olabilir diye düşündüm. Ama tabii şöyle bir şey, bu korkmadın mı derken, şöyle büyütülmüş bir neslin çocuğuyum. Evde oturup çocuk mu bakacaksın? Tabii bunlar geliyor arkadan. Onun haricinde tabii şey de var, yani bu hep dediğim, çocukta yaparım kariyerde, bu bence benim en büyük şeylerimden bir tanesi. Beni bir işten çıkarsam başarısız görünür müyüm kaygısı. Ama bir taraftan da o Gözde'yi kaybetmeye Gözde hiç alamadım. Yani bunların yanında, bu korkuların yanında o Gözde'yi yok dedim. Yani onu bulmam gerekiyor.
1: Şimdi her şey ağırlığına göre ya, aslında üç tane cümle söyledim. Bir yerde çok derin bir şey. Yani ben Gözde'yi yok ediyorum ve yok oluyor. O, yani elim, hatta belki yok. Ben onu bulmak, aramak ve onu oturtmak istiyorum. Aslında o merkezlenmek dediğimiz şey. İkincisi, çocukla yaparım kariyerde ile ilgili sürekli herkes yapıyor, sen de yap kızım var. Üçüncüsü, evde oturup çocuk mu bakacaksın? Yani seçtiğin şey bu mu? Var. Bunların üçünün içerisinde kendinin öncelikli olmasını sağlayan şey de o hissettiğin duygu. Ben buradan da şunu çok net anlıyorum Gözde. O kadar çok o farkındalık aşamasına gelip kendinle bütünleşmiş ve kendi bedeninde, ruhunda, zihninde neler olduğunu algılamış ve anlamlandırmışsın ki seçim yapabilmişsin. Şu anda da bu seçimini yapan ve 3 yıldır da aslında Bu sürecin içerisinde çocuğunla birlikte olan ama kendi işini dönüştüren bir gözde olarak baktığımda da bu seçiminin de arkasında durduğunu görüyorum. Çünkü önce kendinin benliğini fark etmek ve orayı sağlamlaştırmak, oradaki ana kolonu sağlamlaştırdıktan sonra yan betonları yapmanın daha kolay olduğunu görmüşsün. Kendimi özledim kitabında sadece bundan bahsetmiştim aslında. Ana fikrini söyleyecek olursak, biz kendi özlemlerimizi dindiremediğimiz zaman başkalarının özlemlerini dindiremeyiz. Bunu da çok basit bir şekilde bir bardak metaforuyla, bardağın içinde su yok, belki hatta altı da delik, yani akıtıyor. Ve su isteyen insanlara can olmak istiyorsun. Ve tabii ki de o parçaları veriyorsun ve bazılarının belki boğazına kaçıyor o cam kırıkları ve hoşlarına gitmiyor. Ama yok sende, bunu fark edip ve ilerlemek çok daha bambaşka oluyor. Bunu fark edemeyen ya da bu söyleşiyle fark eden kişiler varsa, sen olmadan diğerleri olmuyor. Bunu çok fazla hikayede, belki çok fazla yerde herkes duymuştur ama belki senin hikayen ne? Ya artık bu tamam vardır ya, o artık bardağı taşıran son damla vardır ve o damladan sonra bir şey duyarsın, sanki ilk kez duymuş gibi hissedersin. İnşallah ilk kez duymuş gibi hissedip eyleme geçen kadınlarımız çok olur diye düşünüyorum. Başka hikayenle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Yayınımızın son 5 dakikasına geldik. O yüzden böyle su gibi de akıp gitti. Ama ben çok keyif alıyorum. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı yolculuğunda?
0: Ben de inşallah birilerine ilham olur. Etrafımdaki tüm kadınlara bu vesileyle iyi gelirim. Ben de sizin kitabınızda aslında bir yerde benim için bu dönüşüm sırasında bir ilham, bir yeri vardı. Bu çalışan annelerin maalesef ki böyle bir vicdan muhakemesiyle çalışıyor olması çok yıpratıcı ve zor bir şey, biliyorum. Sizin de kitabınızda bir yerde şu vardı. Oğlunuzla ilgili bir kreş anınız vardı, öyle hatırlıyorum. O benim aklımdan hiç çıkmıyor. Bu beni biraz güçlendirdi, bu adımı atmamla ilgili aslında. Çünkü şöyle sürekli bir kaçırıyor, bir şeyleri kaçırıyor hissi oluyor çalışan
1: Evet.
0: annelerde. Yani çocuğuyla ilgili bir şeyi kaçırıyor, kendiyle ilgili bir şeyi kaçırıyor. Kaçırmayan, dengeyi kuran çok güzel çalışan anneler de var kurumsalda. Bunu hani bunun için her kurumsalda çalışan kaçırıyor da diyemem. Kendini kötü hissetmesin herkes. Ben çok güzel çalışan ve dengeyi kuran arkadaşlarım var. Ben şu mesajı vermek istiyorum. Bence dengeyi kurabilmeleri her anlamda hayatlarında, dengenin azıcık ibrenin başka bir yere kaydığını fark ettiklerinde iki adım geri atıp hani bir dışarıdan bakıp denge nerede kaçtı, orayı nereye dengelemeliyim? Bu kendileri de olabilir bazen. Çocuklarıyla ilişkisi de olabilir. Eşiyle ilişkisi de veya işiyle ilişkisi de olabilir. Dengenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey, hani bizi sürekli şu an sosyal medyada bunu çok destekliyor ya, hani her şey bir mükemmel, yani evler mükemmel, annelikler mükemmel, işler mükemmel
1: Evet.
0: falan. Bence biz mükemmel olarak güçlü olmuyoruz. Kendi sınırlarımızı tanıyabiliyorsak güçlü oluyoruz. Orada bir dur diyebiliyorsak, durabiliyorsak
1: Evet.
0: güçlü oluyoruz. Ve kendi hayatımızı kendi tanımlarımızla yaşayabiliyorsak güçlü oluyoruz bence. O yüzden tüm hemcinslerime bu mesajı vermek istiyorum. Umarım onlar için de bir ışık olur.
1: Şimdi sen denge dedin ya, denge genellikle iş bitince, eve gelince işi düşünmek istemeyen anneler oluyor. Üzgünüm, böyle bir çağda yaşamıyoruz artık. Denge aslında kendi değerlerine yaşayabildiğin, yaşatabildiğin, işte evi, evde işi, bir arada o harmoniyi sürdürebildiğin ama kendi değerlerini, kendi benliğini yaşatabildiğin demek. Kimileri bunun için bir ara vermek ister. Kimileri içinde bulur. Herkesin dengeyi bulma yöntemi çok farklı. Bunun bir reçetesi yok. Aynı diyet gibi. Yani herkes aynı reçete verirsin. Kimi haftada 1 kilo verir, kimi haftada 3 kilo verir. Ben niye veremiyorum değil. Senin vücudunu tanıman, senin kendi benliğini tanıman gerekiyor. Senin metabolizmanı tanıman gerekiyor. Aslında denge içinde kendini bulman gerekiyor. Şimdi sen öyle söyleyince yanımda da kitap vardı. Bir anda hiç hazırlıklı da değilim. Ama hayat derslerimiz diye bir bölüm var. Çalışan annenin iş yaşam dengesinde. Orayı okumak istedim. Çalışan anne olmakla sınıfsal farklılıklar içerisinde sınıfsız kalmanın ne demek olduğunu. Çalışmanın bilimini öğrenerek kendi hayatımın bilimini keşfetmeyi, sosyalleşme kavramının içinde bir birey olmayı, annemin öğrettiklerinden yeni deneyimler öğrenmeyi, hayatın matematiği içinde bir planlamanın gerekliliğini, bilginin tecrübeyle zenginleştiğini, sporun beden üzerindeki etkisini, hayat sahnesinde istediğim zaman istediğim rolü alabilmeyi, başka kadınlara da gerektiğinde köprü olabileceğimi, her şeyin kararında güzel olduğunu öğrendim diye bir bölüm var hayat derslerimiz kısmında. Her şeyin kararında güzel olduğu ama bu karar da aslında senin yaşam anlayışınla örtüşüyor. Hikayeni paylaştığın için ve bunu tüm samimiyetinle süreci aktardığın için çok çok teşekkür ederim Gözde. İyi ki geldin.
0: Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben de iyi ki bu deneyimi yaşadım, sizinle yaşadım. Benim için de çok farklı ve güzel bir deneyim oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Haftaya Cuma görüşmek üzere. Herkese kucak dolusu sevgiler. İş hayatında, kadında bakalım haftaya kim olacak?

0: düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift ana rol imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi sağ tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında model uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gedik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyoruz ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorunlu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış aktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Atakan Okumuş. Yedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba. Mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda

gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

wait for us somewhere. There's a time for us.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Harun Ensaroğlu, İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Üniversitemizin uygulamış olduğu Gedik to Work modeli sayesinde eğitimime devam ederken aynı zamanda sektörde aktif olarak çalışıyorum. 2024 Şubat ayında isteğe bağlı stajımla sektöre ilk adımımı attım. Ardından IME stajımla devam ettirdim. Gedik to Work teoriyi, uygulamayı ve sektörel deneyimi birleştirerek bizleri mezun olmadan iş hayatına hazırlıyor.